0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: All of creation declares the existence and power of God, and our God is calling us to bless His holy name.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Come on, somebody shout if you come out of a wilderness.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Come on, let's lift them up. Come on, put your hands together.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light, ben Nergis, sizlerle beraberiz. Nergis'te Çay Saati programındayız. Evet, programımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, güzel bir program olacak, tekrar sizlere sunacağız. Hikayelerimizi, sağlık bilgilerimizi, kültürel konularımızı. Sakın bizi dinlemekten ayrılmayın diyorum ve hemen iletişim bilgilerimizi de size aktarmak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz telefonumuz 0212 227 1047. Mailimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, bugün güne nasıl başladınız bilmiyorum ama umarım umutlu, mutlu ve huzurlu başlamışsınızdır. Hasta olanlarımıza buradan acil şifalar diliyorum. Gerçekten hastanede yatan ve zor durumda olan kişilere Allah'tan güç diliyorum ve her birine sevgilerimizi göndermek istiyorum buradan. Programımıza güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından ben burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, güzel bir müzik dinledik. Ardından da hikayemizle devam edebiliriz. Her zamanki gibi ilk önce hikayemizle başlıyoruz programımıza. Sizlerin de hikayeleri varsa bizlere gönderebilirsiniz. Biz de buradan sizler için yayınlayabiliriz. Bir şirkette genç bir çalışanla görüşme yapıyordum. Kişiyi tanımaya çalışıyordum. Neler yapmış, hangi çeşmelerden su içmiş öğreniyordum. Genç adam bende olumlu bir izlenim bırakmıştı. Kendinden son derece emin, ne istediğini bilen, hırslı bir kişiydi. Genç adam öğrenim hayatını anlatırken üniversiteye giriş ve çıkış yıllarını da söyledi. Giriş ve çıkış tarihleri arasında süre dikkatimi çekmişti. Bu süre 4 yıldan fazlaydı. Emin olmak için ben bu tarihleri tekrarlayınca genç adam hemen açıklama yaptı. Ben üniversiteyi 5 yılda bitirdim dedi. Çünkü bir yıl sınıfta kaldım. Bu bir yıl bilgisayarcının yanına girip çalışmaya başladım. Ama bu sınıfta kalma olayı benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Ben bu olay sayesinde hayatı öğrendim. Benim ilgilendiğimi görünce genç adam sözlerine şöyle devam etti. Oturup düşündüm. Kendi kendime sorular sordum. Niye okula gidiyorum? Okulda ne öğreniyorum? Okul bitince ne olacak? Ben hayatta ne yapacağım? Bu adeta kendi kendimle hesaplaşmamdı. O zaman fark ettim ki okula bilinçsizce gidip geliyormuşum. Derslerdeki amacımı yanlış koyduğumu anladım. Çünkü derslerdeki tek amacım not almaktı. Halbuki notun dışarıda hiçbir faydasının olmadığını gördüm. Dışarıda sadece bir tek gerçek şey vardı. Bilmek. Eğer bir şeyi öğrenmişseniz, biliyorsanız yapıyorsunuzdur. Yoksa müşteri de, patron da ne diploma görmek istiyordu ne de derslerden aldığınız notu. Derslere artık bu bilinçle gitmeye başladım. Derslerden zevk alıyordum. Öğrenince notum da otomatik olarak geldiğini görüyordum. Okulun kalan kısmı çok zevkliydi. Genç adamla epey konuştum. Gerçekten bu genç yaşına göre olgunlaşmış birisiydi. Okuldayken sınıfta kalmıştı ama hayat sınıfını geçmişti. Bu genç adamı okullara götürüp konuşturmak isterdim. Belki öğrencilere iyi bir ilham kaynağı olurdu. Çünkü çevremde bazen sınıflarımda öğrenmenin sırrını ermiş kişileri görünce üzülüyorum. Tüm okul süresince bir not ve diploma olarak bakanları görünce bu bilinçsizliğe isyan ediyorum. Bu öğrenciler zannediyorlar ki hayat bir güzellik yarışması. Diploma denen kağıt parçasına sarılıp podyumda salınacaklar. Ve de bunun sayesinde birileri onları seçecek, iyi işlere girecekler ve para kazanacaklar. Ve de ye kürküm ye hesabı diye, diplomam ye diye sofraya çökecekler. Bu bir gençlik rüyası. Bunun bir masal olduğunu okulu bitirince anlayacaklar. Bilmenin, öğrenmenin dışında başka çıkış yolu olmadığını elbette bir gün görecekler. Okulda sınıfta kalmasalar hayatı geçemeyecekler. Tüm yaşamı bir okul olarak görmedikçe, öğrenmenin sınırına varmadıkça hiçbir yere varmayacaklarını belki de zor yoldan bir gün anlayacaklar. Aslında hayat her zaman bir öğrenmektir, bir okuldur. Hayat bize çok şeyi öğretir. Elbette ki okumak her şeyden daha önemlidir, okula gitmek. Okula gittiğimizde birçok şeyi öğreniyoruz. Aynı zamanda hayat dersinden de öğreniyoruz. Gittiğimiz zaman aynen hikayede de olduğu gibi zevk alarak dersleri dinlemek ve zevk alarak yapmak bize başarı sağlayacaktır. Hemen bir hikaye daha okumak istiyorum. Erenlerden biri bir nehrin kenarında müritleriyle sade bir hayat sürmekteymiş. Günün birinde kendi müritleriyle seyahate çıkmış olan bir başka alim kendisini ziyarete gelmiş. Belki bir şöhrete erişmiş olan ve bu mütevazı yoldaşına gösterecek bazı büyük yetenekleri olan şehirli alim bir ara demiş ki, ''Ben büyük bir mucize gerçekleştirebilecek yetenekteyim. Mucizevi gücümü kullanarak bu nehrin iki yakasını taştan bir köprüyle birleştirebilirim. Hepimiz yüzmeye gerek olmadan o köprünün üzerinden karşıya geçebiliriz.'' Ve söylediğini yapmaya girişir. Havaya büyük şekiller çizer, sihirli formüllerden söz eder ve sonunda taştan bir köprü buldukları kıyıdan çıkarak karşı kıyıya değneğe kadar uzar. Hepsi de oradan geçer ve karşı sahile varırlar. Şehirden gelen bu büyük üstad başka sihirli hareketler yaparak
ve sözler söyleyerek köprüyü söker ve tamamen muzaffer bir edayla bir hayat süren erişime dönerek ona şöyle der. Ne yaptığımı gördün mü? Evet diye diğeri cevap verir. Sade bir hayat süren ermiş, ancak anlamadığım nokta şu. Sandalcı bizi sadece iki bronz paraya karşıya aynı şekilde taşırken bu büyük mucizeye ne gerek var ki? Tabii ki bu da bir bakış açısı sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir aramız olacak. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, bugün sizlere kekiğin faydalarından bahsetmek istiyorum. Sağlık bilgisinin konusu bugün kekik. Kekiğin ne gibi faydaları var? Kekik nasıl kaynatılıp içilir? Hemen sizlere aktarmak istiyorum. Kekik çimenlik tarla kıyılarında, orman kıyılarında ve çayırlardaki karınca yuvalarının üstünde yer almaktan hoşlanır. Güneş ve sıcak istediği için toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve dağlık bölgelere çoğalır. Güneşli öğlen sıcaklarında menekşe renkli çiçeklerinden yayılan güzel koku arıları ve böcekleri kendisine çeker. Kendilerine özgü bir kokuya sahip olan bu çiçekler genelde kişileri etkileyebilir. Ülkemizde kekik adı altında origanum, mercan köşk türleri elde edilen dragon satış yapılmaktadır. Eterli uçucu yağ, karbakol, borenol, kıymol, pimen, tanen ve flavonlar içerir. Öncelikle baharat olarak kullanılır. Yağlı ve ağır yemeklerin tadını zenginleştirir. Sindirimi kolaylaştırır. Şifalı bitki olarak kekik öncelikle kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır. Bitkinin önemli etken maddesi olan eterli uçucu yağlar kana karışıp bronşiyel kasları etkileyerek krampları çözebilir. Aynı zamanda o bölgelerde bakteri oluşumunu önler. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay içimi ve gargara biçiminde kullanılabilir. Kekik iştah açar ve sindirim sistemini uyarır. Sindirim sisteminde görülen ekşimeler ve kramplı ağrılar bir bardak kekik çayıyla geçiştirilebilir. Kötü kokulu ve yumuşak dışkı normalleşir. Boğulmaca ve öksürük, sinir sistemi zafiyeti, romatizma ve bağırsak hastalıklarına karşı çay içiminin yanı sıra kekik banyoları da çok yararlıdır. Güçsüz, zayıf ve solgun çocuklara da kekik banyosu yaptırılabilir. Kekik çayıyla ayrıca adet kanamaları dengelenebilir. Adet zamanlarındaki kramplı ağrılar geçiştirilebilir. Ergenlik sivilceleri iyileştirilebilir. Kekik çayı içimi ve kekikle karıştırılmış bal yenmesiyle organizma güçlendirilebilir ve dengeye kavuşturulabilir. Kekik romatizmal ağrılar, sinirsel rahatsızlıklar ve organ titrekliklerini tedavi edebilir. Sıcak kekik yastıkları ağrılı bölgenin üstüne konularak büyük rahatlıklar sağlanabilir. Bu küçük bitki yastıklarını herkes hazırlayabilir. Kekik, öksürük ve mide rahatsızlıklarına karşı başka bitkilerle karıştırılarak daha da başarılı biçimde kullanılabilir. Kekik çayı bedenin değerli organlarını temizler. Sabahları kahve veya çay yerine bir bardak kekik çayı içen etkisini kısa sürede fark edecektir. Zeka keskinliği, midede rahatlık, sabah öksürüğüne tutulmamak ve genel bir rahatlık. Kekik, papatya ve civan perçemi güneşli havada toplanıp bir kuru bitki yastığı hazırlanır. Bu yastığı uygularken bir yandan da aynı bitkilerin karışımından hazırlanmış çay içildiğinde sinirsel yüz ağrıları iyileşebilir. Eğer aynı zamanda kramp da varsa kurutulmuş kurt pençesi yastığı uygulamak gerekir. Kekik çiçeklenme zamanı olan Haziran-Ağustos arasında toplanır ve öğlen sıcağında toplananları en etkili olanlardır. Kekik yağı, kötürümlükte, kalp krizlerinde, organ sertleşmelerinde, kas erimesinde, romatizmada ve burkulmalarda kullanılabilir. Mide ve döl yatağı kramplarında bitkinin içten ve dıştan kullanılması önerilir. Günde 2 bardak kekik çayı içilmelidir. Dıştan kullanıldığında bitkilerin sap ve çiçeklerinden hazırlanmış bir kuru bitki yastığı uygulanmalıdır. Yatmadan önce bu yastık sıcak hava ile ısıtılır. Kekik çayı içerisindeki en etkili madde olan eterli uçucu yağın yitirilmemesi için hiçbir zaman kaynatılmaz. Hamilelerin düşükleri kolaylaştırır ve bebeğin rahminden çıkmasını çabuklaştırır. Kullanılmaması tavsiye edilir. Önerilen dozlar aşılmadığında bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Fakat kekik yağının içten kullanımında aşırılığa kaçılması tiroid bezinin işlevini arttırabilir. Bu nedenle guatr hastalarının kekik yağını kullanmaması tavsiye edilmektedir. Kekik çayı içimi ise böyle bir duruma yol açmaz. Yarım veya bir tatlı kaşığı kurutulup ince kıyılmış kekik, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır.
Üstü kapatılarak 8-10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak yeni demlenmiş olarak aç karnına veya öğün aralarında soğutulmadan ve yudumlanarak içilir. 70 ve 100 gram kurutulmuş kekik bir tülbentin içine gevşekçe bağlanarak 2-3 litre soğuk suya eklenir. Kaynama derecesine kadar ısıtıldıktan sonra üstü kapalı olarak 15 dakika demlendirilir. Tülbentteki posa iyice sıkıldıktan sonra sıcak banyo suyuna küvete eklenir. Banyo suyu sıcaklığı 37-38 derece arasında olmalıdır ve banyo süresi 15-20 dakikayı aşmamalıdır. Bu süre boyunca küvet içerisinde oturularak yapılan banyodan sonra üşütülmemeli ve bir bornoza sarılarak yatakta bir süre dinlenilmelidir. Gördüğünüz gibi kekik sadece içten değil dıştan da kullanılabilen güzel bir bitki. Aynı zamanda hem içten tedavi ediyor hem dıştan tedavi ediyor. Hem de yastık olarak bile yapabileceğimizi öğrendik sağlık bilgisinden. Umarım sizlerin de bu sağlık bilgileri işinize yarıyordur ve gerçekten de ağrılarınızda şifa bulabiliyorsunuzdur. Şimdi tekrar kısa bir aramız olacak. Güzel bir müzikle devam edelim. Daha sonra ben burada olacağım.

Evet, kültürel bölümümüzde bugün sizlere bir şiir okumak istiyorum. Sabah Uykum adlı kitaptan bir şiir okumak istiyorum Ahmet Batman'dan. Demek ki daha büyük bir dertlerin yok. Aşk sana acı verebiliyor. Afrika'da açlıktan ölen bir çocuğun yok mesela. Çocuklarının, kardeşlerinin kemikleri sayılmıyor. Karnınız tok, sırtınız pek. Nasıl derler? Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Bayat ekmekleri çöpe atmak gibi bir lüksünüz var. Bu zaten en büyük lüks ki atabiliyorsan ekmeği sırf bayat diye çöpe. Eğer kızarmıyorsa yüzün, sen hep aşk acısı çek. Diğer acılar sana büyük gelir. İyisin, halin keyfin yerinde, sorunların yok. Sadece özlediğin biri var işte. Kızıyorum, özlüyorsun diye. Zaten öyle bir hakkın da yok ama senin de şöyle bir hakkın yok. Mesela bu kadar sudan acıların olmamalı. Bir insan uğruna tükenmemelisin. Elbette insan acılardan örülen bir duvar ve kimilerimizin derdi büyük hastalıklar gibi. Yakamızı bırakmayan hastalıklar. Ancak beterin beteri var. Günün birinde bir arkadaşımın 6 aylık ömrü kaldığını öğrendik. Geldi bana. Pankreas kanseriymiş. Ama nerede olduğunu bilmiyorum ben organımın, dedi ve ekledi. İnsanın nerede olduğunu bile bilmediği, hayatında bir kere bile ismini söylemediği bir organ yüzünden ölmesi sence de ilginç değil mi, diye sordu. Bence ilginç olan yaşamamız, dedim. Bilirdi, felsefe yapmazdım. Net bir adamdım ve konu ölüm olsa bile düşünecek gücü her zaman bulurdum. O gün ufak bir yazı yazdım ona. O yazı tam olarak şuydu. 6 aylık ömrü kalan insan bugün ölen insandan şanslıdır. 6 aylık ömrü kalan bir insanla konuşurken 1 senelik ömrünün kaldığını öğrensem kendimi mutlu hissederim. 3 aylık ömrümün olduğunu öğrensem ve karşımda 6 aylık ömrü olan bir insan olsa Allah'ın adaleti işte derim. Bugün ölecek insanı düşünmem. Benden 3 ay fazla yaşayacak insanın şanslı olduğunu düşünürüm. Çünkü kendimi şanssız olduğuma inandırmışımdır bir kere. Her şeyi bir yana bıraktık, konuştuk biraz. Ben ne kadar ömrümün kaldığını bilmezken doktor ona 6 aylık ömür veriyordu. Adam dahi lükse bakar mısın arkadaş? 6 ay demek 180 gün demek. Birbirinden değersiz 180 gün. Sonra ölüyorsun. Ya ben ne yapayım? Bir kere ben aynı doktora gitsem bana 6 aylık ömrüm kaldı demez. Bana 180 gün vermez ama arkadaşım verdi. Ben az sonra ölebilirim. O da ölebilir tabii. Yine de onun sahip olduğu bir 180 gün var. Kendini 6 aya şartlandırdı. Oysa onun ömrünün sonu gelene kadar binlerce insan ölecekti. Dünya ortalamasına göre günde 300 bin insan ölüyor. Bu demek oluyor ki benim arkadaşım ölene kadar 54 milyon insan ölecek. O halde sıkıntı yapacak bir durum yok. İnternet ortamında yaptığımız araştırmalara göre ortalama sonuçlar böyleydi. Ve biz rahatladık. Arkadaşım neredeyse mutluluktan ölecek. Halbuki doktor 6 ay ömür verdi. Ama ondan önce 54 milyon insan ölecek ve benim arkadaşım tahminen 54 milyon birinci kişi. Bu moralle biraz rahatladı tabii. Ölüm konusu kapandı. Neler yapabilirim diye sordu. Yapacak bir şey yok. Ölene kadar yazacaksın. Sen öldükten sonra ben onları kitap yaparım. Oradan kazandığınız parayla senin mezarına elma ağacı dikerim, dedim. Bir sevindi, bir sevindi. Şakalar havada uçuşuyordu. Aradan bir hafta geçti. O süre zarfında görüşmedik. Aradı beni. Ben ölmeyecekmişim, dedi. Bir karışıklık olmuş. Çok sevindim tabii. Sonuçta arkadaşım ölmüyor. Sonra yaptığımız hesapları gözden geçirmek için o akşam görüştük. 54 milyonda bir olacakken şimdi belirsiz bir sıralamaya dahil olmuştum. Her şey Allah'tan gelirdi tabii. En azından biz buna inanıyorduk. Hangimiz önce ölürüz bilmiyorum. Bir daha yanlış bir teşhis konulur mu? Ölüm tekrar hatırlar mı bilmiyorum. Bildiğim tek şey kesin ölüyoruz ve aşk acısı küçük bir acı. En azından bizim bu hayatı kendimize zehir etmek gibi bir hakkımız yok. Nasıl olsa öleceğiz. Bari dertten ölmeyelim. Daha büyük acılarımız olsun. Örneğin kışlık bir montumuz olmasın üşüyelim. Soğuk geçiren fakir atkımız olsun ve boynumuz donsun. Aşk bir yana, acılarımız bizim böyle olsun. En başa dönecek olursak
sevdiği adam tarafından aldatılmıştı arkadaşım. Bu ölüm şakası onu bulana kadar tek derdi oydu. Aşk acısı. Aldatılmak kötü şey. Ama karşındaki adam karaktersizse yapacağın bir şey kalmıyor. Bazı adamların böyle egoları var. Bulundukları evlere bile sığmıyor. Bütün kızları elde edebilirim anlayışı var mesela. Bütün kızlar beni sevse, ben aralarından seçsem lüksü zaten çok hoş. Arkadaşıma denk gelen adam da böyle biriydi. Ve onu en yakın arkadaşıyla aldatmıştı. Evet, sabah uykumdan güzel bir bölümdü sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra da başka bir konuyla karşınızda olacağım.

Evet, hatırlarsanız bir önceki programımızda yaratıcılıktan bahsetmiştik. Yaratıcılığımızı nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili birkaç hikaye okumuştum. Tekrar bununla ilgili bir hikaye daha okumak istiyorum, yaratıcılıkla ilgili. 1968'de Meksika Olimpiyat Oyunlarına kadar bütün yüksek atmacılar yüzleri öne dönük bir şekilde yüksek atlama yaparlardı. Dünya rekoru 1 metre 73 santimdi. Ama tanınmamış bir atlet 2 metre 23 santim atlayarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Daha önce hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Çıtaya yüzünü değil sırtını döndü ve sırt üstü atladı. Bu atletin adı Dick Fosbury'di. Tarihte en yükseğe sıçrayan adamdı, herkesin aksine düşünerek. Neden birçoğumuz yaratıcı değiliz? Neden zihin gücümüzün sadece ufak bir bölümünü değerlendirebiliyoruz? Yaz tatiline giren 14 yaşındaki Ahmet'e yapması için anne ve babası bir iş verir. Bahçenin çitlerini boyamak. Bahçe çitlerini boyaması tüm gününü alacaktı. Birkaç boy fırça, boya ve çitlerle baş başa kalmıştır. Ahmet boyamaya başlar. Ancak hava sıcaktır ve bir saat sonra yorulup boya yapmaktan sıkılmıştır. Arkadaşları ise büyük bir çınar ağacının gölgesinde oyun oynamaktadır. Bir süre sonra arkadaşları yanına gelip Ahmet'i izlemeye başlayınca Ahmet büyük bir şevkle çitleri boyamaya başlar. Çocuklardan birisi ne yaptığını sorar. Ahmet, annem babam çitlerin hepsini boyamama izin verdi. Gerçekten harika bir şey, çok zevkli. Biz de boyayabilir miyiz diye sorar çocuklar. Ahmet ise, hayır, hepsini ben boyayacağım der. Ne olur bari birazcık boyayalım. Tamam der Ahmet. Kimler kola ısmarlarsa onların boyamalarına izin vereceğim. Bütün çocuklar ellerine birer fırça alıp çitleri büyük bir heyecanla boyamaya başlar. Ahmet ise gölgeye oturup aldığı kolaları birbiri ardına dizer ve mahallenin güneşi altında çalışan çocukları izleyerek büyük bir keyifle içer. Yani hem kendisini kurtardı hem de bir kola kazandı. Çok akıllıca, mantıklıca bir bakış açısı yakaladı ve bunu da güzelce kullandı. Peki büyüdükçe hayal gücümüze ne oldu? Çocukların yaratıcılık seviyeleri yüksektir. Sürekli yeni şeyler denerler. Sürekli soru sorarlar. Anne babalarsa çok soru soruyoruz. Sadece dediğimi yap diye tepki verirler. Bundan sonra çocuk yeni şeyler denemeye başlar, soru sormaz olur. Daha sonra ise bize büyümemiz gerektiği söylendi. Biz yetişkinler değişimden korkarız, sorgulamayız. Ne gerek var? Biz hep böyle yaptık deriz. Çünkü güvenli ve garantili bir yaşam her şeyden önce gelir. Bu sebeple attığımız her adımın daha çok mantıklı olması gerektiğini düşünürüz. Birçok şeye siyah ya da beyaz olarak bakarız. Oysa yaşam sadece siyah ve beyaz renklerden oluşmuyor. Neden yaratıcı olalım? Neden yeni fikirler bulup şimdiki durumu değiştirelim? Eğer yaratıcı fikirler bulmasaydık, hayatımız nasıl olurdu? Burada deneyeceğimiz bazı prensipleri ve yöntemleri iş yerinizde, aynı zamanda özel yaşamınızda ve evinizde kullanabileceksiniz. Mesleğiniz ne olursa olsun, satış konusunda çalışıyorsanız, ev hanımıysanız, mühendisseniz, işçiyseniz, doktorsanız, bürokratsanız veya memursanız, yöneticiyseniz, sekreterseniz, kendi işiniz varsa ya da iş arıyorsanız bu prensiplerden faydalanabilirsiniz. Bunları kullanmaktan keyif alacaksınız. Sizi heyecanlı maceralara itebilirler. İçinden çıkılması imkansız gibi görünen problemlere çözümler getirebileceksiniz. Bu prensipler uzun zamandır aradığınız ve istediğiniz sıçramayı yapmanızı sağlayacak fırsatları yakalamanıza yardımcı olacaklar. Hangi alanda daha yaratıcı olmak isterdiniz? İş yerinde daha yaratıcı olsaydınız, kariyerinizde daha hızlı ileriye gidebilmiş olsaydınız, işinizi büyütmenin yollarını mı düşünmek isterdiniz, daha çok satış yapmak mı? Ya kişisel yönden yaratıcılık, evin daha keyifli bir hale getirmek mi istiyorsunuz, belki de evliliğinizi geliştirmek, daha doyumlu bir hale getirmek istiyorsunuz? Peki, yaratıcı zekanızı problemlerinizin çözümünde kullanmak ister miydiniz? Bunlar yaratıcı olmanın bazı faydaları. Yaratıcılığınız arttığı ölçüde hayattan aldığınız doyumun da arttığını göreceksiniz. Bir proje yönetseniz de, evi çekip çevirseniz de bu böyledir. Yaratıcılığın ilişkilerimize de renk katacağı kesindir.
Eski Tuluat ustalarından Kel Hamdi Bey sahnedeyken bir izleyici sahneye bir salatalık fırladı. Kel Hamdi Bey eğilip salatalığı yerden alır ve birisi kart vizitini attı diyerek cebine koyar. Dar bir yolda Bektaşi ile bir kabadayı karşılaşırlar. Kabadayı iri cüssesiyle yolu kapatıp ben ciğeri beş para etmez adamlara yol vermem der. Bektaşi ise ben veririm diyerek kenara çekilir. Yaratıcılığın hayatımızda kullanılmayacağı yer yoktur. Kadının kapısına dikilen seyyar satıcı pek yapışkandı. Mallarım arasında hoşunuza gidecek bir şey bulacaksınız. Fırçalarım, kaşıklarım, kağıtlarım, defterlerim, kalemlerim var diyordu. Kadınsa bizde ihtiyacımıza yetecek kadar var diye cevap veriyordu. Adam sonunda çantasından bir yığın tabela çıkardı. Şu halde hiç olmazsa bunlardan bir tane alın. Kadın şöyle bir göz attıktan sonra içlerinden birini satın aldı. Daha doğrusu almak zorunda kaldı. Üzerinde seyyar satıcıların giymesi yasaktır yazılıydı. Gerçekten bakış açımızı değiştirmek, kafamızı çalıştırmak ve o olayın içinden sıyrılmak için daha hızlı hareket etmek önemli bir konu. Evet sevgili dinleyenlerim, 103.6 Nergis'le Çay Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'ta ben Nergis'le berabersiniz. Nergis'le Çay Saati'ne hoş geldiniz. Birazdan bir müzik aramız olacak ama önce iletişim bilgilerimizi vereyim hemen. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislechaysaati@hotmail.com. Kısa bir ara,

Evet, şimdi güzel bir hikayeyle devam ediyoruz programımıza. Hikayemizin adı da Kadir Kıymet. Daha önce hiç deniz yolculuğu yapmamış bir köleyle aynı gemide bir padişah yolculuğu yapıyormuş. Köle korkudan tir tir titriyormuş. Yatıştırmak için bütün uğraşlar boşa gitmiş. Padişahın keyfi kaçıp tedirgin olmuş tabii. Herkes çaresiz. Bir adam öne atılmış ve izin verirseniz onu sakinleştireyim demiş. Peki demiş padişah. Ne yaparsan yap yeter ki sussun şu adam. Bağırıp çağıran köleyi suya atmışlar. Birkaç kez batıp çıkmış. Panik içinde boğuluyorum imdat diye bağırırken yakalayıp gemiye çıkarmışlar. Güvertenin bir köşesine bırakmışlar. Sessiz ve usulca oturmuş köle herkes şaşırmış. Padişah adama neden böyle yaptığını sormuş. Adam gemideki huzur ve güvenin farkında değildi. Suya düşünce değerini anladı demiş. Hemen bir tane daha okumak istiyorum. Adamın arabasının tekeri akıl hastanesinin yanında patlar. Tekeri değiştirirken vizyonları yerdeki mazgaldan aşağıya düşürür ve alması imkansızdır. Kara kara düşünürken duvarın üstünden onu izlemekte olan bir deli seslenir. Ne düşünüp duruyorsun? Her tekerden bir tane vizyonu sök ve o tekeri yerine tak. En azından bir lastikçiye kadar götürür seni. Adam delinin dediğini yapıp tekeri yerine taktıktan sonra ben burada deliler kalıyor sanıyordum der. Deli cevap verir. Deliler kalıyor, aptallar değil. Hemen bir tane daha okumak istiyorum. Doğuda bir zamanlar bilgenin ülkesini bir güneş gibi aydınlattığı, zekası ve zenginliğine kimsenin ulaşamadığı bir kral yaşarmış. Bir gün vezir üzgün bir yüzle kendisine gelmiş ve ''Yüce Sultanım, siz ülkemizdeki en akıllı, en yüce, en güçlü insansınız. Yaşamınızın ve ölümünüzün efendisisiniz. Ülkede yolculuk ederken neler duydum biliyor musunuz? Her yerde insanlar size şükrediyor. Fakat bazı insanlar sizin hakkınızda çok kötü konuşuyorlar. Alay ediyor ve akıllı kararlarınızı eleştiriyorlar. En güçlüden daha güçlü olan sizin gibi bir hükümdarın ülkesinde böyle bir başkaldırı nasıl olabilir? Sultan hoşgörülü bir gülümsemeyle cevap vermiş. Krallığımdaki her insan gibi sizler için neler yaptığımı biliyorsun. 7 ülke benim kontrolümde. Benim yönetimimdeki bu ülkeler gelişti ve zenginleşti. Bu 7 ülkedeki insanlar beni adaletimden dolayı seviyor. Tamamen haklısın. Birçok şeyi yapabilirim. Şehirlerimin dev kapılarını kapattırabilirim. Fakat yapamayacağım bir şey var. Tebaamın ağzını kapatmam. Asıl önemli olan bazı insanların benim hakkımda kötü şeyler söylemeleri değil, benim iyi şeyler yapmam. Bu 3 hikayeyle de programımızı sunmuş olduk. Şimdi tekrar kısa bir aramız olacak. Ardından sağlık bilgisiyle devam edeceğiz.

Evet, şimdi sıra geldi sağlık bilgimize. Bugünkü konumuz dış gebelik. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Dış gebelik her kadında belirtiye yol açmaz ve gerekli kontroller yapılana kadar gebeliğin normal mi yoksa dış gebelik mi olduğu anlaşılmayabilir. İstatistikler her 100 gebelikten birinin bazı kaynaklara göre %2'si dış gebelik olduğunu ve zamanında müdahale edilmezse dış gebeliğin hayati tehlikeye neden olabileceğini ortaya koyuyor. Dış gebeliğin ilk aşamaları normal gebelik gibidir ve genel olarak gebelik belirtileri olan adet döneminin atlanması, mide bulantısı görülebilir. Dış gebelik ilerledikçe normal gebelikte görülmeyen bazı diğer belirtiler yaşanabilir. Dış gebelik belirtileri çoğunlukla hamileliğin 5. ve 14. haftaları arasında görülmeye başlar ve bu belirtiler şu şekildedir. Tek taraflı karın ağrısı. Dış gebeliğe bağlı olarak yaşanan karın ağrıları genellikle karnın tek tarafında görülür. Ağrılar sürekli ve şiddetli biçimde yaşanabilir. Dış gebelik belirtisi olarak meydana gelen vajinal kanamalar normal adet kanamalarından farklıdır. Bu kanamalar sık sık durup tekrar başlayabilir. Kanama açık veya koyu renkte olabilir. Hamileliği henüz fark etmemiş kadınlar bu kanamaları normal adet kanamasıyla karıştırabilir. Dış gebeliğin nedeni omuz ağrısına yol açtığı kesin olarak bilinmemekle beraber kolun bittiği ve omuzun başladığı noktada ağrı yaşanabilir. Bu ağrı genellikle uzandığınız zaman ortaya çıkar. İdrara veya tuvalete çıktığınızda karnın alt kısmında ağrılar hissedebilirsiniz. Dış gebelikte ishal ve kusma sık görülen belirtilerdir. Baş dönmesi ve gözlerin kararması dış gebeliğin diğer belirtileri arasındadır. Normal bir gebeliğin başlangıcında dönlenmiş yumurta fallop tüpünden geçerek rahime gelir ve burada gelişimini sürdürür. Dış gebelikte ise dönlenmiş yumurta rahmin dış kısmına yerleşir, yumurta rahim dışında kaldığı için ömrü kısa olur çünkü burada yumurtanın gelişimi için gereken ortam yoktur. Ancak fetüs çevresindeki dokulara zarar verecek kadar büyüyebilir. Ağır kanamalar, karın ağrıları gibi dış gebelik belirtileri görülmeye başlar. Fetüs daha fazla büyürse annenin yaşamını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle dış gebelik belirtileri yaşadığınızdan şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna giderek gerekli kontrolleri yaptırmalısınız. Dış gebelik fallop tüpüne zarar verdiğinde gelecekte tekrar hamile kalma şansını azaltabilir. Dış gebeliği olmasını arttıran faktörleri de şöyle sıralayabiliriz. Daha önce dış gebelik yaşamış olmak, sigara kullanımı, uzmanlar sigara içmenin fallop tüpünün fonksiyonunu olumsuz yönde etkilediğinin altını çiziyor. Ne kadar çok sigara içerseniz dış gebelik riski o kadar artıyor. Daha önce iltihaplı pelvik hastalığı yaşamış olmak, fallop tüpleri ve çevresindeki dokuyu tahrip eden endometriyoziz adlı hastalığı bulunmak, daha önce kısırlık tedavisi veya tüp ligasyonu nedeniyle fallop tüplerinden operasyon geçirmiş olmak, rahim veya fallop tüplerini etkileten enfeksiyonel bir hastalık geçirmiş olmak, ayrıca kısırlık tedavisinde geçmişte kullanılan bazı ilaçların dış gebeliğe yol açtığı bilinmektedir. Fallop tüplerinin doğuştan hasarlı olması, nadir görülmekle birlikte progesteron içeren bazı doğum kontrol hapları kullanmak, 35 yaşından büyük olmak, başarısız olarak uygulanmış rahim içi doğum kontrol yöntemleri dış gebeliği tetikleyen nedenlerden biridir. Evet, birçok nedeni var dış gebeliğin ve böyle zamanlarda ne yapmak gerekiyor? Gerçekten bir an önce doktora başvurup bunun engellenmesini sağlamak. Evet, şimdi kısa bir aramız daha olacak. Daha sonra da ilginç bilgilerle karşınızda olacağım.

Evet, ilginç bilgilerle devam ediyoruz programımıza. Neden kafein bizi uyanık tutar? Kafein deyince aklımıza direkt kahve gelse de kolalı içecekler, kakao, çikolata ve çay da kafein içerir. Özellikle bilgisayar başında geç saatlere kadar çalışanların bol miktarda kafeinli içecekler tükettiği gözlenir. Bunun başlıca nedeni de zihni zinde tutup bilgisayar başında uyuklamayı önlemeye çalışmaktır. Peki, kafein bir insanı nasıl uyanık tutar? Kafein, beynin kimyasal özelliklerini değiştirici etkiye sahiptir. Vücuda alınan kafein, beynin uykuyla ilgili kısmını engelleyerek uyanıklık hissinin devamını sağlar. Uyku sırasında adenozin moleküller adenozin respiratörleriyle bağlanır. Adenozinlerin bağlanmasıyla sinir hücrelerinin aktivitesi yavaşlar ve kişiye uyuşukluk hissi verir. Bu bağlanma kan damarlarının genişlemesine yol açar. Bu sayede uyku sırasında daha çok oksijenin damarlardan geçmesi sağlanır. Adenozin günlük aktivitelerle üretilir. Bir sinir hücresinde kafein adenozin respiratörlerine bağlanarak adenozin görevi görür. Ancak adenozin gibi hücre faaliyetlerini yavaşlatmak özelliğine sahip değildir. Artık hücreler adenozin algılayamaz. Çünkü kafein adenozin respiratörleri kontrollerini alır, yani adenozin seviyesi yüzünden yavaşlama yerine hücre aktivitesi hızlanır. Aynı zamanda kafein beyindeki kan damarlarının düzülmesine yol açar. Çünkü damarların genişlemesi için gerekli olan adenozin hücreler tarafından algılanmaz. Kafeinin adenozin algılanışını engellemesiyle birlikte beyindeki nöron ateşleme artar. Hipofiz bezi adenozin eksikliğini bir tür acil durum gibi algılar ve böbrek üstü bezlerine adrenalin üretme sinyalini gönderir. Bir fincan kahvede 85 veya 100 mg kafein bulunur. Bu oran espresso kahvede 80 mg, Türk kahvesinde ise 150 mg'dır. Bir bardak çayda ise 60 mg kafein vardır. Bu nedenle fazla miktarda kafein tüketimi sağlığa zararlıdır. Kafein sinir sistemini uyardığı ve kalp atışlarını hızlandırdığından özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalarına önerilmez. Sağlıklı bir insan günde ortalama 6-7 fincan kahve içerse kafeine bağlı olarak huzursuzluk, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, ishal gibi belirtiler görülebilir. Özellikle benzen ve trilein oldukça tehlikeli kimyasal maddelerdir. Bugün kafeinsizleştirme işleminde su ve karbon anhidritler kullanılır. Bu işlemin ise sağlığa en küçük bir zararı bile yoktur. Çoğu zaman uykumuz geldiğinde uykumuzun açılması gereken zamanlarda kafeinli içecekleri tercih ediyoruz. Özellikle Türk kahvesi daha çok ayık, uyanık tutabiliyor. Aslında ben çay içtiğim zaman da genelde uykum çok kolay kaçabiliyor. O yüzden uyanık kalmak isteyenler çay, kahve kullanabilirler. Çünkü beynin ayık ve uyanık kalmasını sağlayan maddeler varmış içinde. Şimdi kısa bir ara daha verelim sevgili dinleyenler. Daha sonra da kültürel bölümümüzle devam edeceğiz.

0: 103.6 FM.
1: 103.6.
2: Gerçeğe bir adım at.
0: Radio Light.
3: Bugünkü kültürel bölümümüzde bebeklerle ilgili bir konu paylaşacağım sizlere. Bebekler konuşmaya başlamadan iletişime geçebilirlermiş. Doğum sonrasında bebekler uyanık oldukları zamanların büyük bir kısmını annelerinin ya da bakıcılarının jest, mimik, seslerini dinleyerek ve izleyerek geçirir. Böylece konuşmalarını sağlayacak organları henüz zihinsel ya da fiziksel olarak denetleyemeseler de dile ilişkin bir bilgiyi depolar ve yaşantılarıyla ilişkilendirebilirler. Ayrıca iletişim kurma dürtüsü öyle güçlüdür ki bebekler ilk sözcüklerini söylemeden çok önce bizimle konuşmak için pek çok farklı yöntem geliştirir. Örneğin birçok farklı ağlama çeşidi vardır ve ana babaları ağlamanın açım, bir diğerinin canım acıyor ya da rahatsızım, bir başkasının sıkıldım, derhal benimle ilgilen anlamına geldiğini kısa sürede öğrenir. 1 yaşına doğru bebeksi konuşmalar başlar. Bebekler dil yetisi kazanırken sözcükleri anlamaya ve üretmeyi eş zamanlı olarak öğrenme eğilimindedir. 1 yaşına doğru bebekler dil benzeri sesler çıkarmaya başlarlar. Bebeksi konuşma olarak adlandırabileceğimiz gezinsi agulamalar ve gığıldamaların yerini babıldamalar alır. İlk anlamlı sözcükler 12. ila 20. ay arasında söylenir. Bazı bebekler anlamlı sesler çıkarmak için çabalayıp durur. Bazıları ise hazır olana kadar bekler. 18 ila 30. aylarda bebeğin yeni sözcükleri öğrenme hızı aniden artar. Buna adlandırma patlaması denir. 2-3 yaş arasında çocuk konuşmasını basitleştirerek bebeksi konuşmayla yetişkin konuşmasına benzer yapıları kullanmaya başlar. Çocuk 3 ya da 4 yaşına geldiğinde konuşmasındaki bebeksi konuşma özellikleri azalır. Yetişkininkine benzer biçimde anlaşılır ve akıcı olarak konuşmaya başlar. Çocuk genel olarak doğumla 2 yaş arası dil edinimi için dönem diye adlandırabileceğimiz dönemde duyabildiği ve maruz kaldığı 2 ya da 3 dili öğrenebilir. Fakat edinimin doğası gereği çocuğun 2 yaş sonrası konuşmasında maruz kaldığı bu dillerin özelliklerinin bir karışımı karşımıza çıkar ve her bir dile ilişkin izole ustaca kullanım zamanla kazanılır. Dolayısıyla teoritikte çift dilli hatta üç dilli çocuk yetiştirmek mümkündür denilebilir. Burada vurgulanması gereken doğumla 2 yaş ağırlığının dil edinimin açısından kritik periyot olduğu, dolayısıyla çocuğun tepkileri çok iyi gözlenmeli, olası işitme kaybı en başta yeni doğan işitme taramasıyla egale edilmeli, sonrasında periyodik değerlendirmelerle çocuktaki dil iletişim gelişimiyle ilgili uzmanlarca takip edilmelidir. Evet, küçük çocukları olan, bebekleri olan anne babalar için çocuklarınızı aslında küçük olduğunu düşünmeyin. Onlara kitap okuyabilirsiniz, resimleri gösterebilirsiniz, algılamalarında yardımcı olabilirsiniz. Gerçekten bebekler daha zeki olabiliyorlar. Biz bebek olduklarını, anlamadıklarını düşünüyoruz ama nasıl eğitirseniz onlar da o şekilde gelişeceklerdir. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, programımız devam ederken hatırlarsanız yaratıcılıkla ilgili paylaşıyorduk. Tekrar yaratıcılığımızın önündeki engeller neler ya da neden yaratıcılığımızı kullanamıyoruz? Bununla ilgili devam etmek istiyorum. Yaratıcı zekamızı nasıl kullanabiliriz? Yaratıcılığın önündeki engeller nedir? Bunları aşmak için neler yapabiliriz? Einstein her çocuğun bir dahi olduğunu söylemiştir. Bu dahi yönünüze hala sahipsiniz, kalbiniz ya da ciğerleriniz kadar sizin bir parçanız ve karar verdiğinizde dahinizi uyandırıp kullanmanıza hazır bir hale getirebilirsiniz. Evet, siz bir dahisiniz ama yaratıcı zekanızı harekete geçirmek için derinliklerinizde yeterince mevcut olduğuna inanmanız gerekiyor. Yaratıcılığımızı kullanmayı bir alışkanlık haline getirdik. Şimdi ise yaratıcı gücümüzü aktif hale getirip güçlendireceğiz. Sıra dışı ya da farklı olmayı seçin. Birçok deha sıradan insanların sıra dışı davranmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu akşam harika bir yemek yapın. Büroda projeyi dinamik bir şekilde bitirin. İnanılması güç bir hayal kurun, zor bir engeli parçalayarak geçin. Yüzüklerin Efendisi filminin başrolünde oynayacak aktörün seçimi yapılacaktı. Büyük bir prodüksiyondu. İnce eleyip sık dokuyorlardı. Binlerce başvuru 200 kişiye indirgenmişti. Şansları 1/200'dü. Filmdeki başrol herkesin olduğu gibi Elisha Wood adındaki gencin de hayallerini süslüyordu. Bu rolü almaya kararlıydı ama 200 adayın arasında ismi bile yoktu. Farklı ya da sıra dışı bir şeyler yapması gerekiyordu. Filmin senaryosunu okuyup başrolünde kendi oynadığı sahnelerden bazılarını çekip videosunu yönetmene yollar. Başrolde Frodo karakteri son 3 aday arasından seçilecekken video yönetmenin eline geçer, sonunda Elisha Wood rolü kapar. Yani sıra dışı davranmak bir seçimdir. Aynı zamanda hayal gücünü kullanmak. Her gün ya eğer soruları sorun. Mesela ya hız limitlerine göre yollar belli bir renkte olsaydı, 90 için yeşil, 50 için sarı ve 30 için kırmızı olsaydı. Oldukça renkli bir toplum olurduk herhalde. Ya insanın ortalama ömrü 150 yıl olsaydı, yaşlanmaya bakışımız nasıl olurdu? Gelecek için nasıl yatırım yapardık? Ailelerde belki 6 jenerasyon bir araya gelirdi. Ya hayatımızı sondan başa doğru yaşamış olsaydık? Nebraska'da yaşlı bir adam yaşardı. Patates ekimi için bahçeyi bellemesi gerekiyordu. Ama bu çok zor bir işti. Tek oğlu olan David ona yardım edebilirdi. Fakat o da hapisteydi. Yaşlı adam oğluna bir mektup yazdı ve sorununu açıkladı. Sevgili David, patates bahçemi belleyemeyeceğimden kendimi çok kötü hissediyorum. Bahçeyi kazmak için oldukça yaşlanmış sayılır. Burada olsam bütün derdim bitecekti. Biliyorum ki sen bahçeyi benim için hallederdin. Sevgiler, baban. Birkaç gün sonra oğlundan bir mektup aldı. Babacım, Allah aşkına bahçeyi kazma. Ben oraya cesetleri gömmüştüm. Sevgiler, David. Ertesi gün sabaha karşı FBI yerel polis çıka geldi ve tüm bahçeyi kazdı. Ama hiçbir cesede rastlamadılar. Yaşlı adamdan özür dileyerek gittiler. Aynı gün yaşlı adam oğlundan bir mektup daha aldı. Babacım, şimdi patatesleri ekebilirsin. Bu şartlarda yapabileceğimin en iyisini yaptım. Sevgiler, David. Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız gerçekleşme ihtimalini otomatikmen devre dışı bırakırsınız. Yeni fikirler bulman için bir şeyi gerçekten istemelisin ve ona sahip olabileceğine inanmalısın. Eğer öğretmenin hakkında olumlu bir şey bulmak istersen bulabilirsin. Müdürünün olumlu taraflarını görmek istersen görebilirsin. Gelirini artırabileceğine inanırsan yapabilirsin. Çocuğunun derslerini düzeltebileceğine inanırsan yardımcı olabilirsin. İşini karlı bir hale getirebileceğine inanırsan bir yolunu bulabilirsin. İş arkadaşlarınla iyi geçinebileceğine inanırsan onlara sevgi ve saygıyla davranır, daha yapıcı yaklaşırsın. Ortak bir çözüm bulunabileceğine inanırsan ortak bir noktada buluşabilirsin. Hiçbir duruma imkansız diye yaklaşma. Daha baştan kaybedersin, bütün ihtimallere kapıyı da kapatırsın. Evet, güzel, ders verici, önemli konular. Yaratıcılığımızı kullanmak, bunun için istemek ve bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Evet, tekrar güzel bir müzik arası verelim. Daha sonra burada olacağım.

0: 103.6 FM.
1: 103.6.
2: Gerçeğe bir adım at.
1: Radio Light.
3: Break 4-9 with the tunnel. Thanks, 100%.

Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte olmak ve sizlerle sohbet etmek güzeldi. Şimdi sizlere iletişim bilgilerimizi hatırlatıp veda etmek istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.

we give you praise.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

say, we cry for more, we cry for more, we cry for more.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

said together, the joy of the Lord is my strength. Say it.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.